Abi işte orada uzamalı. Ne diye hesapsız bir şeyi bırakmıyor. Asıl İstanbul sıra bu mesaj uza emor natural. Emor natural şöyle. Ne diyeyim ama existiyor ya ara lokal. Ne diyor emor şimdi bu makasa. Atahan emor şöyle. Hani fiyat katı yine fark katın yine atahan emor şöyle para kalıyor. For example, Bakmoruka, Ayhaneka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Seseluk Nezemaka, Ula Lagos, Nete Vela, Paya Muntu Kamaru Bey, the first time I ever Moruk Seseluk Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare, Tau Adubus,